Umarım kıçı nakilini kırarak antrenman salonu gelip yok var. Tuvakın yapıladığını var. Kayık yok var. Çıkılsın. Bakla gelin o kapı yok var. Spiri çıkı. Sıkı kocanı. Kıçı akarman gelip yok var. Kavgı yok var. Niyen tanrı tutar mı? Geri kalmalı yok var. Primini de sevgili hanna. Çıkan gel kolay ve kapılasın ona. Anlayın ve kuancane. Hikiyon ve tene basan gel kokuva. Şu şu akla ve kalka kuancana ve iyi. Kuancana basan gel kokuva.